Asızırdı belək nökrat oturursam onları kınabakya orun depurma bay hizapsarısam. Asızırdı no tinini uan sungu panda obun yakulu onları kınaymanay. Kaham tongdi ringi tongulama.